0: Ni shakar dekhte gan van anish gogalas sabor ni higlish ni higlane hogalan ma doge farsa
1: we to again shock twi dovlan and rodchinaris we komikshve tort granya mach la korfina no kaskema
0: o shap in kruva khoy vi ichine tort mach ni kireye mach chenge sa khap in kruva khoy ere farvo Şentani mı gınsı mıdini için nâçın yanımız kuru harı var. Ondan elbəs yine kuru harı gınç fuvuşu kuruyun. Ön farı oku gınsı mıdini. Ön farı oku.
1: Farı oku.
0: Ön farı oku. Ön farı oku. Kaç için çine, fın geyt onunla hırçın hisse, nere kıvçın ili mıni udaşıq. Nau şen bu ni oku gınsı mıdini ın ayılge. Ön foundation.
1: Şe.
0: Cersini temel yağını foundation. O şeylim gı ben ayılge ta erişin. Ön bu ni oku. Kaytı bu ni uxarı xalı horta da şatı.
1: Şe. Bakşışın erin faru.
0: Erin faru. Er her şatırı geyit, geyit, geyit falan leşi muniv. Kaytın kronişin için nilan nikir ratna sorudu bir yağarı gitsin yarşan dağın ağır. Hani kmişi kırfı yaşın. Gısbifini şandıyını yan yana. Smoru bir yer ölçü işin.
1: Smoru.
0: Otan çılan bak. Nerki oğlu gahir, nerki oğlu ratlı xoğ. Nadırı xırdı bir yeri verin yalanşın.
1: Qeyntəxə.
0: Yerə fraq qeyn ləfəkalı qədər. Nə sorrudu beşi şuul qınır deyişində nilan niyə kitdi onlara qınılılara qarşın axna heyana xoy nə heyana xoy qısına qıyırı. O dil marağını qıyırı ya erinə şıq işədən tə çanlan fadı.
1: Nə qıl rolli qınçın.
0: Hə? O tanıtı dəgün şədə kilin.
1: Kilin.
0: Şeşin ki ki masnıyım bu takır hınsı vişaraçı. Vişaraçı. Kırnıyı kiyaranı bir kırhıyın.
1: Ne?
0: Ben ıksıda olum neyip kiyaranı. Bir mekantla far emliyen hanı kısmı bir hükmeşli akçinde nilanı kısmı mekantlış. O kısmı mıc kançını ısırı diğin tavırsın su işe fiyarıydın mı bu işin sturtmalış. Kararı mehen egnin şandini kırnıyı kırhıyın neyip diğin çiyet neyip kiyaranı. Akta uçalım. Kör ben açıra neyu kiyaran kırhay. Erin işman. Erilani oran. Tadiyeci gülan anan nişman. Ta nişmanın nini şiir. Ögüsü nini şiir. Ben tanım et aram.
1: Şunu yed.
0: Mür bas şenac bas kondan hlor. Neyu kiyaran.
1: Ba.
0: Bu yaz kondan hlor. Rosga çıngı cişen, dərmişin nişandiyini yara mırs gündən xlavara. Kır gündən xlavara tə gündən yu kiyara.
1: Şvihil, ki yanan tavran çoğuk uğruna benim olu
0: sardır. Ne gülüm ançın da. Yer ayrım aga. Ax bir işe agımsa uğunu uçşen. Ax cimiş asma xövünü bir işe agım. Çoğuki yanı şandiyini. Şeşin talya çirşkirifu yer hönmü fuk. La kırca doğunu yu kalma ben. Gülme mola yele çilus rak ile ki cariz ile çinişkin. Muğu mefhurin arinin rası, naniş mulhançı mırız kur. Akli sertin budum kız konrukları, kız fakıyı marık mefhuy vunki ufam. Çeklim enerjik, cimi hıcalı da bu.
1: Şe.
0: İn kötü kalını ben.
1: Niyer ha, tatıgatın torana durduğunu yehanın kedken. Sayıb neyim
0: onu. Muşak kedini be.
1: Şirin gübe.
0: Beye. O şan. Çeyfi.
1: Ama o sağlamdın.
0: Arardı cerdime. O asmak çekedin avarmış gel. Gars kapnar elzi. Sgaralan gel. Sgaran şah. Heçe heçe hem sınavallı Snow, snow, yagma, shinje, shel, yangar, lom. Ata, kuch, zanar, dreig, shiri, gran, snol, gesnil, shel, nezur, jinli. Ahirim şahinde yerinin arasında seçecek morus narajız yok.